0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Sen koskoca bir yalan, canından bezerdi insan. Tutamaz kendini, dilinden kopar da gider.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

saymadım, belki de sayamadım. Şu dünyaya, şu dünyaya doydum ama gül. Bir tek sana, bir tek sana doyamadım. Bir tek sana doyamadım.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: O deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün gerçekten açılış şarkımız çok eskilerden geliyor. 1975 yılından Ajda Pekkan, Seninleyim Dedim ve Ege ile 2003 yılına merhaba diyeceğiz. Ah yaz aşkım, şimdi bizimle hoş geldiniz.

Bugün Retro'da Tarkan'ın Karma albümünden Aşkı çaldım sizlere ve Kumdan Kaleler'le devam edeceğiz. Çok eski bir albüm, Tuna Kiremitçi'nin ilk grubu Kumdan Kaleler. Çok da keyifli şarkıları. Bu aşk burada biter. Şimdi bizimle.

Evet, Nazan Öncel şarkılarını çok seviyoruz. Neredeyse bütün şarkılarını sevenler var. Ama özellikle Göç albümünün ve Göç albümünü sevenlerin farklı ve ayrıcalıklı olduğunu Nazan Öncel kendisi de söylüyor. Aşk Olmalı bu albümden sizlere seçtiğim şarkıydı. Asya ile devam ediyoruz. 1994 yılındayız. Şarkımız da Uçtum Senin.

Scratch'la yayınlamış oldukları Sevgili albümünde duymuştuk. Yıllarca da keyifle onun şarkılarını dinlemeye devam ettik. 2003 yılında çıkardığı Sevda Yanı albümünü, albümün en hareketli, en eğlenceli şarkılarından bir tanesi Aşksız Kal. Sonrasında Şebnem Ferah'ın ilk albümüne gidiyoruz. Kadın albümündeyiz ve şarkımızsa Bu Aşk Fazla Sana.

0: Bunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
13: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.
14: Her zaman, her yerde.
12: Radyo Ülke.

Sağlık albümündeki keyifli şarkılardan bir tanesi Tek Gecelik Aşk Masalı ve bugün de kapanışa geldik. Özlem Tekin, Labale albümünden 1996 yılından bugün sizlere seçtiğim şarkı, programın da kapanış şarkısı Beni Yakan Aşkın. Hoşça kalın.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Ülke. Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, radyo ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
0: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
7: Akdeniz kıyılarındaki ithal plastik atık kirliliğini Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na şikayet eden Mersin Çevre Platformu siyasilere sorunun bölgesel bir çevre krizine dönüştüğü uyarısı yaparak göreve çağırdı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından göç yönetimi ile ekonomik kalkınmayı bir araya getiren iş geliştirme ve işbirliği ofisi hizmete açıldı. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Hedefimiz burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir," dedi. Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın oturumu sonlandırmasının ardından AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Toplantıda belediyenin doğrudan temin ihaleleri, belediye uygulamaları ve işten çıkarma iddiaları gündeme gelmişti. Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir iş yerinde 155.568 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'de jandarma ile MIT'in düzenlediği operasyonda silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'de yol verme tartışmasında trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. 261 bin TL ceza kesildi. Olay Mezitli ilçesi Kelveli Caddesi'nde meydana geldi. Erdemli ilçesinde 2024 yılında açılan Sorgun Barajı'nda sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projenin %45'i tamamlanırken çalışmalar bittiğinde bölgenin sulama suyuna katkı sağlayacak. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, motokuryelerin her geçen gün milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu belirterek bu meslek grubunun güvencesiz çalışma koşullarının ve iş güvenliği sorunlarının ciddi şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti. Türk çelik kapı sektörünün ihracatını yeni pazarlarda büyütmeyi hedefleyen Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği rotasını Meksika'ya çevirdi. Bu kapsamda inşaat yatırımları ve güvenlik odaklı ürün talepleriyle ilgili temaslar kuruldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere halk ekmeğinin fiyatı 10 liradan 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Kayabaşı bölgesinde su sıkıntısı yaşanıyor. Günlerdir yeterli suya ulaşamayan mahalle sakinleri bidonlarla tanker ve kuyulardan su taşırken yetkililerden kalıcı çözüm istedi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu bu konuda tüm kurumlarımız üzerine düşeni yapacak ifadelerini kullandı. Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen programda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı genç üreticilere uzay yolculuğunu ve uzaydaki tarımsal deneyleri anlatırken TÜME Başkanı Abdülkadir Karagöz yerli üretimin önemini anlattı. Mersin'de yaşayan Anamurlu ve Bozyazılı vatandaşları aynı çatı altında buluşturacak Mersin Anamurlular Derneği Yenişehir'de düzenlenen törenle hizmete açıldı. İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık turnuvasını set vermeden kazanan Mersinli sporcu Ahmet Kaplan kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.
6: Radyo Ülkü.
7: Meteoroloji Mersinlileri aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ile 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği belirtilirken, özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenle kutlandı. Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin'de 2025 yılında toplam nüfus 1.956.428 kişi olurken alınan göç olmaması istendi. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenle kutlandı. Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin'de

sağlığını korumaya yönelik Eczacı Odası'nın belediyelerle yaptığı işbirliği çerçevesinde evlerdeki atık ilaçlar eczanelerde toplanarak belediyelerce imha ediliyor. Mersin vergi tahsilatında Türkiye üçüncüsü oldu. Mersin vergi tahsilat performansını en çok arttıran illerden biri olurken tahsilat oranını %76,6'dan %80,54'e çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı tarafından yapılan ilçe kongreleri merkez ilçe kongrelerinin de yapılmasıyla sona erdi. Kongrelerde teşkilatın yerel seçim sonrasındaki kararlı duruşu ve birlik mesajları öne çıktı. Mersin'in tatil merkezlerinden Kız Kalesi'nde kimlik göstermek yerine polise karşı gelip polis noktasının camını kıran 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, Slovenya'da düzenlenen organizasyonunda 200 metre kurbağalama yarışında şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda aranan 682 şahıs yakalanırken kontrollerde 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine teslim edildi. Mersin il genelinde yapılan denetimlerde 123.835 araç kontrol edilirken 1367 araç trafikten men edildi. 1803 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında hız kazanırken Haziran ayında 4.445 adet konut satışı gerçekleştirildi. En çok konut satışı yapılan 5. şehir olan Mersin'de iş yeri satışı da katlanırken toplam 455 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Mersin'de 19 ülkeden yabancı ev aldı. Mersin'de en çok ev alan yabancılar Rusya Federasyonu, Almanya ve Ukrayna vatandaşları oldu. Ayrıca yabancılara iş yeri satışında da ilk 3'te yer aldı. Mersin kıyılarında uzun süredir devam eden plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken Mersin Çevre Platformu, Erdemli'de faaliyet gösteren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne seslenerek Mersin'in denizlerini ve kıyı ekosistemini korumak adına bilimin sesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu, enstitünün bölgedeki araştırmalarını ve güncel değerlendirmelerini acilen kamuoyuyla paylaşmasını talep etti. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus'taki Gülek Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek orman yangınlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında Mersin'de faaliyet gösteren 11 firma listeye girerek kentin sanayi ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Mersin sanayisinin üretimden vazgeçmediğini belirtti. Mersin'de yükselen ithal muz baskısı ve düşen fiyatlar üreticiyi zora soktu. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ithalat vergisinin arttırılmasını ve yerli ürün satmayan zincir marketlerin boykot edilmesini istedi. Doğu Akdeniz'de yayılımını sürdüren ve son dönemde Mersin sahillerinde daha sık görülmeye başlanan çizgili kedi balığının özellikle balıkçılar için risk oluşturduğunu belirten Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, ağdan veya oltadan çıkartırken sırt ve göğüs yüzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8037 olaya müdahale etti. Ekipler ortalama 5 dakikada olay yerine ulaştı. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından kurulan ve saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt plant tesisi sayesinde maliyetten %30 kar edildi. Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımı devam eden Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı sosyal tesisleri inşaatında incelemelerde bulunurken projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ürün kalitesini korumak ve zararlı popülasyonunu engellemek

0: amacıyla Toroslar ilçesi Değnek mahallesindeki üreticilere bitki koruma ürünü dağıttı.
1: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Radyo Ülkü.
0: Haziran 2026 konut değer raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Konut fiyatları TL bazında artmaya devam etse de reel olarak geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Finansal Piyasalar ve Yatırımlar Konseyi Gayrimenkul Yatırımları Komisyonu Başkanı, Rus yatırımcıların en fazla tercih edilen bölgeler arasında Mersin'in de yer aldığını açıklarken, Rus yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yılın başından bu yana yaklaşık %20 arttığını belirtti. MHP Mersin Milletvekili Doktor Levent Uysal, öğrenci affı müjdesi vererek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine geri döneceğini duyurarak, bu sadece bir öğrenci affı değil, bu yarım kalan hayallerin yeniden başlamasıdır, bu ülkemizin yetişmiş insan gücünü yeniden kazanmasıdır dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, aşırı sıcakların özellikle meyve üretiminde kalite kaybına yol açabileceğini belirterek, üreticilerin bahçelerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kumar ve bahisin toplumsal sorun olduğunu söyleyerek, intihar vakalarıyla karşı karşıya kalan milyonlarca vatandaşımız açısından bu mesele artık ertelenemez hale gelmiştir. İllegal bahis tamamen ortadan kaldırılmalı, legal bahis ve kumar da büyük ölçüde küçültülerek yalnızca sınırlı çekilişlerle sınırlandırılmalıdır dedi. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı ile beraberindeki heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasında ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program kapsamında Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtılırken Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 923 gram esrarla 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'in aralarında olduğu 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 128 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 51'i tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol kararı alındı. Mersin'de otoyolda aracıyla ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Mersin'de çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirdiği belirlenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konulurken sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Ayrıca muayenesiz araç nedeniyle araç sahibine 6.662 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne Fatma İpek ve oğlu Harun İpek hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Tarsus Doğu gişelerini geçince meydana geldi. Mersin'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklara dayanamayarak bitkin düşen bir atın imdadına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti. Hayvanı su ile serinleten vatandaşlar belediye yetkililerine seslenerek at arabası sahiplerine elektrikli araçlar verilerek atların sokaklardan çekilmesini ve barınaklara yerleştirilmesini talep ettiler. Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın Dorsesi'ne sıçradı. Alev ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Akgaz ilk müdahale ekibinde incelemelerde bulunarak yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2025 yılı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında yer alan 56 üye ile temsil edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan Gamze Kuru LGS'de 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi oldu.
2: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
3: Radyo Ülkü, Ülkü.
1: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olaylar aktardık.
3: Radyo Ülkü.
2: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: günler. Gelişmelerle karşınızdayım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonil'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi tutuklandı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum, hayırlı olsun ifadesini kullandı. Personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz 9 Ağustos döneminde alınacak. Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadığını belirtti. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
11: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
12: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay.
14: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
15: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
17: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
18: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
19: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
20: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
21: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
20: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
22: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
23: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
22: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
24: Kalite burada, ucuzluk burada.
25: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
26: Reklamlar sona erdi.
27: Radyo Ülke.
28: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
27: Radyo

0: tam aklımızdan geçen düşünceleri birine söyleyecekken neden unuturuz hiç merak ettiniz mi? Hiç ya da bir odaya girip neden orada olduğunuzu unuttunuz mu mesela? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Beynimiz biliyorsunuz gün boyunca sayısız bilgi, düşünce ya da bir görevi bir arada tutmakla meşgul ama bazen bu yoğun tempoda bir kısa devre yaşanıyormuş gibi hissediyoruz. Peki ne düşündüğümüzü unuttuğumuzda beynimizde tam olarak ne oluyor dersiniz? Bu sorunun cevabını anlamak için önce hafızanın nasıl çalıştığını ve bazı yaygın yanlış anlamaları düzeltmek gerekiyor. Peki aklımızdan geçen düşünceleri neden anında unutuyoruz? Anlık unutkanlık neden oluyor dersiniz? Şarkıların sonrasında hepsini anlatıyor olacağım sizler için.
1: Madem biz

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Aklımızdan geçen düşünceleri tam da birine söyleyecekken neden unutuyoruz acaba demiştim. Psikoloji profesörü olan Susan Cagey hafızanın tek bir kavram olmadığını, aksine birçok farklı bileşeni olduğunu söylüyor bize. Her biri farklı bilişsel süreçlerle bağlantılı olan bu bileşenler de benliğimizi biraz daha karmaşık hale getiriyor. Hafızayı aslında iki tane ana kategoriye ayırabiliriz. Uzun süreli bellek ve çalışma belleği. Mutlaka duymuşsunuzdur bu kavramları. Uzun süreli bellek, yıllar boyunca depoladığımız işte bilgi, deneyim ya da becerileri kapsayan geniş bir bellek. Bu kategori aslında saatlerden ömür boyu sürebilecek anıları içeriyor. Öte yandan çalışma belleği ise anlık düşünceleri birkaç saniye ya da dakika boyunca işliyor ve çok kısa süreli. Bir sinir bilim profesörü olan Earl Miller, çalışma belleğini bilinçli düşüncenin çalışma alanı olarak tanımlamış. Her yeni bilgi, duysal algı ya da düşünce bu bellekte işleniyor. Ama çalışma belleğinin kısıtlı yapısı neden bazen unuttuğumuzu da açıklıyor. Çalışma belleğimiz sınırlı bir kapasiteye sahip. Psikologlara göre bir seferde sadece 4 ile 7 bilgi parçasını aktif olarak burada tutabiliyoruz. Bu parçalar arasında işte harfler var, sayılar var, kelimeler var, kavramlar var. Ama beynimiz bir fitri işlemekten diğerine hızlıca atlıyor biliyorsunuz. Ve bu da bazı bilgilerin düşmesine sebep oluyor. Yani aslında bir anda çok fazla düşünceyle uğraşırken beynimiz bu karmaşa içerisinde kayboluyor. Bir anlamda kısa devre yapıyor diyebilirim. Bu arada beyin bir düşünceden diğerine geçerken bazıları arasında bağlantıyı kuramayabiliyor. Ve sonuç olarak da az önce aklımızda olan bir şeyi bir anda unutuyoruz. Bunu da anlatmak istiyorum size ama şarkıların sonrasında. Sevgi.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce demiştim ki aklımızdan geçen düşünceleri tam da birine söyleyecekken neden unutuyoruz? Ya da odadan dışarıya çıktık. Ben buraya neden gelmiştim acaba? Hepimizin başına geliyor değil mi? Şöyle bitirmiştim anonsu. Beynimiz bir düşünceden diğerine atlarken bazıları arasında bağlantı kuramıyor ve sonuç olarak da aklımızda olan bir şeyi o anda unutabiliyoruz. Şimdi her ne kadar aynı anda birden fazla iş yapabileceğimizi düşünsek de bu aslında bir tür zihinsel hokkabazlık gibi. Beyin bir düşünceden diğerine geçerken bazıları arasında bağlantıyı kuramayabiliyor ve sonuç olarak da unutkanlıklar yaşayabiliyoruz. İşte bu süreçte prefrontal korteks dedikleri şey devreye giriyor. Dikkatimiz dağılırsa önceki düşünceyi tamamen kaybedebiliyoruz. Yine uzmanlara göre aslında bu bağlamı yeniden oluşturmak çok yardımcı olabilen bir şey. Unuttuğumuz düşünceyi hatırlamak için önceki bulunduğumuz mekana geri dönmek ya da hani o an ne yaptığımızı yeniden düşünmek beynimize hatırlatma işlevi görebiliyor. İşte bu sayede kaybolan düşünceyi kısa süreli hafızadan kurtarıp geri çağırabiliyoruz. Yani aslında odadan çıktınız, ne yapacağınızı unuttunuz. Tekrar odaya geri dönün diyorum. Ben değil uzmanlar diyor hatta. Son olarak beynin daha etkili çalışması için aynı anda birden fazla iş yapmayı da bırakmak gerekiyor. Çünkü bunu yapmak bir şeyleri unutma riskini artıran bir faktör. Tek bir işe odaklanmak dikkatinizi dağılmaktan koruyarak daha az şeyi unutmanızı sağlar. Aklınızda bulunsun.

0: Güne güne.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
13: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
12: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
13: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
12: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: En iyi müzik, en iyi program.

Bu güzel günde Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Unutmak üzerine konuştuk. İnsanların isimlerini nasıl hatırlayabiliriz? Biraz da bunu anlatayım isterim size. Yeni tanıştığınız kişilerin isimlerini hatırlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçlarım var. Karşıdan böyle size yaklaşan birini görüyorsunuz. O kişiyle daha önce tanıştığınıza eminsiniz. Ama ismini bir türlü hatırlayamıyorsunuz. Benim mesela başıma çok gelirdi. Bu araştırmayı yapana kadar karşınızdaki kişi size daha fazla yaklaşıyor, hatta gülümsüyor, daha zor duruma düşüyorsunuz. O an ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz çünkü. Bu senaryo oldukça tanıdık bir senaryo, biliyorum. Yalnız da değilsiniz. Biriyle tanıştığınızda hatırlamanız gereken en önemli bilgi aslında tanıştığınız kişinin ismi, ama isimler hafızadan çok kolay kaybolup gidiyorlar ne yazık ki. Aynı kişiye ikinci veya üçüncü kez ismini sorduğunuzda tabii kendinizi çok kötü hissediyor olabilirsiniz. Saygısızlık olduğunu düşünebilirsiniz ama korkmayın. Hafıza uzmanları isim hatırlama konusunda bazı ipuçları veriyorlar. Merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikteyiz.

0: Gülgün Ergül'le Gülgün Ergül'le.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.
3: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye. Yılların acısını söküp atardım.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Tanıştığınız insanların isimlerini unutuyorsanız kolaylıkla hatırlamanızı sağlayacak ipuçlarından bahsediyorum size. Şimdi uzmanlara göre biriyle ilk tanıştığımızda aklımıza birçok soru geliyor. Mesela işte onlar hakkında ne düşünüyoruz? Onlar bizim hakkımızda ne düşündüler? Hangi iş anlaşmalarını yapacağız? İyi görünüyor muyum? İşte siz tüm bunları düşünürken yeni tanıştığınız insan ismini söylüyor ama siz duymuyorsunuz. Çünkü aklınızda farklı farklı düşünceler var. Uzmanlar tüm bunları yapmak yerine karşınızdaki insana odaklanmayı ve ismini birkaç kez içinizden tekrar etmenizi tavsiye ediyor. Eğer isimleri çok sık unuttuğunuzdan şikayetçiyseniz. İsim hatırlama konusunda iki kez dünya rekoru kıran Katie Kiermon kelime ilişkilendirme yöntemini tavsiye ediyor. Bundan da bahsedeyim size. Katie 105 ismi 5 dakikada, 224 ismi ise 15 dakikada hatırlayarak iki kez dünya rekoru kırmış bir isim. Ona göre yeni tanıştığımız bir kişinin ismini hatırlamak istiyorsak o kişiyi farklı bir kelimeyle daha eşleştirmemiz gerekiyor. Mesela Deniz isminde biriyle tanışıyorsunuz. O kişiyi mavi kelimesiyle de kodlayabilirsiniz. Diğer taraftan dramatik, tuhaf ve saçma bir hikaye kurgulamak işte görüntü ve kelimelerin kalıcı olmasına da yardımcı oluyor. Mesela bir fil evinize gelip pencerenizden bir top fırlattı. O an sizin için unutulmaz olurdu, değil mi? Eğer siz de isim hafızanıza çok güvenmiyorsanız tanıştığınız kişilerle ilgili unutulmaz bir hikaye kurgulayabilirsiniz. Bunu ben değil, 105 ismi 5 dakikada hatırlayan Katie söylüyor. Bu arada tüm bunlar işe yaramazsa konuşma esnasında karşınızdaki kişiyi ismini söylemesi için yönlendirebilirsiniz. Mesela insanlar sizin de adınızı yanlış telaffuz ediyor mu? Benim ismimi sürekli yanlış söylüyorlar. İşte bu örnekte de olduğu gibi tüm yöntemleri denediğiniz halde karşınızdaki kişinin adını hatırlamıyorsanız konuşma sırasında ismini öğrenmeye belki çalışabilirsiniz. Annemin de güzel bir yöntemi vardı mesela. İsmini hatırlayamadığı insanlara şeyciğim derdi. Elbette böyle bir şey tavsiye etmiyorum hiçbirinize ama zor da kalırsanız da uygulayabilirsiniz bu yöntemi.

Gün batımının insanlara neden büyüleyici geldiğini hiç merak etmiş miydiniz? Bilime göre gün batımı güzel bir manzaradan çok daha fazlası. Oldukça ilgi çeker, güzel manzaraların ortaya çıkmasına sebep olur. Ama bizlere büyüleyici gelmesinin altında yatan bazı karmaşık süreçler de varmış, biliyor muydunuz? Bazı uzmanlara göre gün batımı insan ruhunun sakinleşme evresine geçtiği an. Çünkü epifiz bezi aktif hale geliyor. Bilimsel çalışmalara göre uyku uyanıklık döngüsündeki kalp atışını ve bedenimizin günlük ritmini düzenlemekten sorumlu olan epifiz bezi güneş ışığının azalmaya başladığı dönemde, yani gün batımı zamanında aktif hale geliyor. Gün batımı ile aktif hale gelen epifiz bezi ise vücuttaki kortizol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olan melatonin isimli bir hormon salgılıyor. Bu ise psikolojik ve fizyolojik olarak stres seviyemizin azalmasını sağlıyor. Belki de sadece bu yüzden gün batımlarını çok seviyoruz. Daha fazlasını da anlatmak istiyorum şarkıların sonrasında size.

Şarkıların öncesinde gün batımının insanlara neden büyüleyici geldiğini konuşuyorduk. Uzmanlar gün batımını stresli ve hareketli bir dönemden gevşeme ve dinlenme dönemine geçiş olarak tanımlıyorlar. Gün batımı zihinsel ve bedensel olarak rahatlama ve esenlik hissini arttıran duygusal ya da kimyasal değişimlerin başlangıç anı biliyorsunuz. Bilime göre gün batımı vücudumuzun ve beynimizin gündüz işlevlerinden gece işlevlerine geçişini deneyimlediği zaman dilimi. Yani bir başka ifadeyle aslında insan bedeninin ve zihninin bütünsel bir şekilde dinginlik evresine girdiği, böyle ruhumuzun yavaş yavaş sakinleşmeye başladığı ilk an. Kısacası gün batımı yalnızca göze hoş gelen bir doğal manzaradan ibaret değil. İnsan beyninde ve bedeninde meydana gelen önemli ve faydalı değişimlerin başlangıç noktası. Gün batımının bizlere büyüleyici gelmesinin tek nedeni bu da değil. Çünkü gün batımı fizyolojik olanın ötesinde bazı önemli manevi anlamları da ihtiva ediyor. Uzmanlar gün batımlarının belirli bilimsel gerçeklerin yanı sıra bazı insani değerleri de beraberinde getirdiğini ifade ediyorlar. Aynı anda bir başlangıç ve bir son gibi düşünebilirsiniz. Gün içerisindeki sorumlulukların ve kaygıların yerine dinlenme, işte düşünme, rahatlama süreçlerini bıraktığı evre. Yine bazı psikologlara göre bu görsel şölen aynı zamanda evrenin nasıl işlediğini ve evren içerisindeki konumumuzu sorgulamamıza da neden olan farklı perspektifler kazanmamızı sağlayan bir doğa olayı. İşte bu sebeple gün batımı neredeyse tüm insanlar için farklı anlamlara sahip. Farklı çağrışımların kapısını aralayabilen, çok farklı duyguların ve düşüncelerin bir arada ortaya çıkmasını sağlayabilen inanılmaz bir görüntü ve zaman dilimi diyebilirim. Düşünsenize turuncu, mavi, mor, pembe, kırmızı. Gün batımları gerçekten de doğadaki en güzel görüntülerden bazılarına yakından şahit olma imkanı tanıyor insana. Bilimde gün batımlarında ortaya çıkan bu renk cümbüşünün insan psikolojisi üzerinde sakinleştirici etkisi olduğunu ifade ediyor. Kısacası gün batımları insanlığa görülmeye değer manzaralar sunuyor desem çok da yanlış olmayacaktır. Ne dersiniz, iki güzel şarkı dinleyelim mi? Birlikteyiz sonra.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesile.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
17: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

Dışarı adım atmıyormuş, biliyor muydunuz? Osmanlı döneminde inşa edilmiş Beyazıt Kulesi günümüzde restore edilmiş ve ziyaretçilere açılmış durumda biliyorsunuz. Kuleye çıkılarak İstanbul'un panoramik manzarasını izleyebiliyorsunuz. Peki kulede yanıp sönen ışıkların bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? Beyazıt Meydanı'nda ve İstanbul Üniversitesi'nin ana kampüsü içerisinde yer alan Beyazıt Kulesi 1749 yılında inşa ettiriliyor. Tarih boyunca Beyazıt Kulesi yangın gözleme ve yangın sinyalizasyonu içinde kullanılmış. Ayrıca Osmanlı döneminde halk arasında hava durumu tahmini için kullanılan renkli ışıklarla da bir dönem donatılmış. Peki İstanbul'un tarihinde önemli bir yere sahip olan ve şehrin sembollerinden biri olarak günümüze ulaşan kulede yanan renkler hangi hava olayını anlatıyor derseniz, hemen söyleyeyim: kırmızı ışık havanın ertesi gün karlı olacağını, mavi ışık havanın ertesi gün açık olacağını, yeşil ışık havanın ertesi gün yağmurlu olacağını, sarı ise havanın ertesi gün sisli olacağını bildiriyor. Bu renkler Beyazıt Kulesi gibi önemli noktalarda halka hava durumu hakkında bilgi vermek için kullanılırmış. Bu geleneksel uygulama insanların günlük hayatta hava durumu değişikliklerini önceden tahmin etmelerine yardımcı oluyormuş. Teknolojinin gelişmesiyle her şey ne kadar da kolaylaştı, değil mi? Şimdi açıyoruz telefonumuzdan bir internet tarayıcısını, 5 günlük, 10 günlük, 1 aylık hava diyoruz ve hepsi önümüze akıveriyor. Gerçekten bu dönemin insanı çok şanslı. Yanıyor.

Şimdi size ilginç bir kumaştan bahsetmek istiyorum. Dünyada kimsenin nasıl üretileceğini bilmediği tarihi bir kumaştan. Daka muslini. Hiç duymuş muydunuz? Daka muslini 200 yıl öncesine kadar dünyanın en değerli kumaşı. Peki bu tarihi kumaşın üretimi nasıl durdu derseniz, hikayesini merak ederseniz anlatmak isterim müsaadenizle. Geçmişten günümüze dek birçok moda akımı biliyorsunuz tarihe damgasını vuruyor. Bu moda akımlarında yalnızca giysiler değil, aksesuarlar, hatta kullanılan kumaşlar da öne çıkıyor. Mesela Avrupa'da 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir moda akımı da uluslararası bir skandala neden oluyor. Hatta aristokrat sınıf kamusal alanda çıplak dolaşmakla dahi suçlanıyor. Skandala neden olan dönemin en değerli kumaşı olarak bilinen tarihi Daka muslini. Peki bu kumaş neydi? Nasıl üretiliyordu? Kimler giyiyordu derseniz hemen anlatayım. Daka muslini 200 yıl öncesine kadar dünyanın en değerli kumaşıydı. Zaten en başında da söylemiştim anonsun. 18. yüzyılda uluslararası bir skandala neden olan bu kumaş Bangladeş'in başkenti Dhaka'da üretiliyor. Daka muslini 16 adımda ve büyük bir incelikle yalnızca kutsal Menga Nehri kıyılarında bulunabilen bir pamuk bitkisinden yapılıyor. Kumaşın skandala sebep olmasıysa şeffaf olmasından kaynaklı. Son derece pahalı olan bu kumaşı yalnızca aristokratlar giyebiliyor bir dönem. Ancak aristokrat sınıf bu kumaş nedeniyle kamusal alanda çıplak dolaşmakla dahi suçlanmış. Özellikle 19. yüzyıla baktığımızda İngiltere'de kadınlar arasında moda oluyor Daka muslini. İç gösterecek kadar şeffaf olması nedeniyle hiciv örneklerine de konu olmuş. Mesela işte kadınların vücutlarındaki ayrıntılar elbiselerinin altından rahatlıkla görüldüğü için resmedilmiş. Son derece popüler olan bu kumaşın dünya çapında alıcısı da çokmuş. Kumaş dünyanın dört bir yanındaki imparatorlar, işte ne bileyim soylu ailelerin kendilerine layık göreceği kadar da değerliymiş. Daka muslini Napolyon'un ilk eşinin de en sevdiği kumaşlar arasındaymış. Geleneksel Hint kıyafetleri olan sariler ve jamaların yapımında kullanıldığı gibi İngiliz aristokrasisinin de gözdesiymiş. Kumaşın bazı türleri rüzgar kadar hafif ve yumuşak diye niteleniyormuş. Daka muslini altın çağını Babür İmparatorluğu döneminde yaşıyor. Kumaş 18. yüzyıl Avrupa'sını etkiliyor. Bu dönemde Osmanlı'nın yanında Irak, İran ya da Orta Doğu'daki pek çok ülkeyle muslin ticareti de hız kazanıyor. Batı'da Daka kumaşının gerçekten insan eliyle üretildiğine inanmayanlar dahi varmış. Hafifliği ve yumuşaklığı nedeniyle muslinleri perilerin, hatta hayaletlerin dokuduğu söylentileri dolaşmış. Kumaşın hayranları arasında işte Fransa kraliçesinden tutun da ünlü İngiliz yazarlara kadar birçok isim varmış. 20. yüzyılın başlarında adeta ortadan kayboluyor ne yazık ki. Günümüzde hayatta kalan birkaç örneği ise yalnızca müzelerde ve özel koleksiyonlarda güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor. Üretiminde kullanılan pamuk bitkisinin nesli tükendiği gibi oldukça karmaşık olan üretim tekniği de unutulmuş durumda. Peki bu popüler kumaş nasıl oldu da kayıplara karıştı derseniz, aslında Daka muslini altın çağını günümüzdeki Hindistan ve çevresinde 1526'da kurulmuş olan Babür Devleti döneminde yaşıyor. Babürlü hükümdarlar ve eşleri üzerlerinden çıkarmadığı bu kaliteli kumaşları himayeleri altına alıyor. En iyi dokumacıları doğrudan işe alıyorlar. Ürettikleri kumaşları başkalarına satmalarını dahi yasaklıyorlar. İngilizler devreye girdiğinde işlerin seyri değişiyor tabii. 1793'te İngiliz Doğu Hindistan şirketi Babür İmparatorluğunu ele geçiriyor. Yaklaşık 100 yıl sonra bölge artık İngiliz egemenliği altında. Doğu Hindistan şirketi 18. yüzyılın sonlarında Daka muslininin imalatına müdahale etmeye başlıyor. Şirket önce bölgedeki tüketicilerin yerine Britanya İmparatorluğundan tüketicileri getiriyor. Ardından da hem üretimi hem de ticareti kontrol altına alıyor. Dokumacılara çok daha ucuza, daha fazla miktarda kumaş üretmeleri için baskı yapılınca talebe yetişmekte zorlanan dokumacılarsa borç batağına sürükleniyorlar. Tabii ki bu bitkinin kumaşa dönüştürülmesinin özel bir yetenek gerektirdiğini vurgulayan uzmanlar, bu çok meşakkatli ve pahalı bir süreçti diyorlar. Günün sonunda 1 kilogramlık pamukla yalnızca 8 gramlık bir ince müslin üretilebiliyormuş, biliyor muydunuz? Ama tabii kumaşın yok olması Doğu Hindistan şirketi gibi sömürgeci işletmelerin rekabeti körüklemesiyle oluyor. Bu şirketler kumaşın işlenmesine ve üretimine dair her ayrıntıyı kayda geçirmişler. Avrupa'da bu lüks kumaşlara talep arttıkça Britanya İmparatorluğu kendi topraklarına yakın daha ucuz üretim seçeneklerinin arayışına geçmiş. Ve bir İngiliz tekstil kralı imparatorluğun sahip olduğu teknik bilgiyle en gelişkin teknolojileri olan çıkrıkları bir araya getiriyor. 1784'e geldiğimizde 1000 dokumacı bu beyefendi için çalışıyor. Ama tabii İngiliz yapımı bu muslinler orijinal Daka muslinin
ürünün kalitesine yaklaşamamış bile. Sıradan pamuk kullanılan kumaşlar çok daha az iplik sayısıyla dokunuyormuş. Tekstil ithalatı ihtiyacının da azalmasıyla tarihi Dakka muslininin kökü kazınmış ne yazık ki. Tabii bu kumaşın nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler de tarihin tozlu sayfalarında yerini almışlar ne yazık ki.

Biliyorsunuz ben size deyim hikayeleri anlatmayı çok seviyorum. Bugün de araya bir tane sıkıştırabilirim diye düşündüm. Altı kaval üstü şeşhane deyiminin ilginç bir hikayesi var. Bir mucidin başarısızlığına dayanıyor bu hikaye. Dinlemek ister misiniz? Osmanlı dönemine dayanan ilginç bir deyim bu. Bu deyim zamanla altı kaval üstü şişhane şeklini almış. Uyumsuzluk ve zıtlıkları ifade eden bir terim haline geliyor biliyorsunuz. İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan şişhane geçmişte şeşhane olarak biliniyor. Buradaki şeş Farsça'da altı anlamına gelirken hane ise üretim yapılan yerler için kullanılıyor. Bu terimlerin kökeni o dönemdeki top ve tüfeklerin yiv sayısına dayanıyormuş. Yivsiz toplara ve tüfeklere kaval denirmiş çünkü iç kısımları kaval gibi dümdüzmüş. Zamanla yivli toplar icat ediliyor ve bu toplar mermilerin daha uzun mesafelere ulaşmasını sağlıyor. Altı yivli toplar dönemin önemli teknolojik yeniliklerinden de bir tanesi ama bir mucit yivli topla eski tip kaval topunu birleştirerek yeni bir silah yapmaya çalışıyor. Bu iki farklı silah sisteminin birleşimi beklenen başarıyı getirmiyor ve icat başarısız oluyor. İki farklı silahın uyumsuz birleşimi deyimin doğmasına da zemin hazırlıyor. İşte o günden sonra birbirine uyumsuz veya zıt şeyleri tanımlarken altı kaval üstü şeşhane deyimini kullanmaya başlıyor insanlar. Bu ifade özellikle de böyle uyumsuzluk ve çelişkiyi vurgulamak için kullanılmış o dönemde ve dilimize de renkli bir anlam katmış. Gerçi günümüzde de hala aynı anlamıyla devam ediyor. Böyle de ilginç bir hikayesi var. İki güzel şarkıyla birliktesiniz. Sonrasında veda için buradayım. Göz

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.

Bugün size ilk olarak hayvanlardan bahsedeyim istiyorum. Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatmak isterim. Dünya yalnızca insanlara ait değil biliyorsunuz. Bazılarımız öğrenememiş olsa da bizlerden başka gezegenimizde yaşayan sayısız canlı türü var diyerek devam edelim anonsa. Üstelik bu canlılardan bazıları mesela kediler ve köpekler yaşamlarını bizlerle birlikte sürdürüyorlar ama vahşi doğa çok daha fazla hayvan türüne ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Peki gezegenimizde en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar hangileri hiç düşündünüz mü? Hangi hayvan türünün daha çok üyesi olabilir? Elbette dünyanın dört bir yanına dağılmış vahşi doğada veya insanlarla birlikte yaşayan hayvan türleri içinde bir nüfus sayımı gerçekleştirmek çok da kolay bir olay değil. Ama uzmanların son derece güvenilir verilerle elde ettiği bazı sonuçlar var. İşte dünya üzerindeki en kalabalık nüfusa sahip olan hayvan türlerini ilk olarak anlatayım istiyorum size ama tabii ki şarkıların sonrasında her zaman olduğu gibi.

Hürgüne Gül'le de size dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatacağımı söylemiştim. Böceklerle başlayalım mı? Gezegenimizdeki en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin zirvesindeler. Hiç de şaşırtıcı değil, değil mi? Peki günümüzde ne kadar böcek yaşıyor derseniz, lafı uzatmadan yanıtlayayım. Uzmanlar gezegenimizdeki böcek popülasyonunun 10 kentilyona ulaştığı görüşünde. Nüfus söz konusu olduğunda böcekleri gezegenin en dominant türü haline getiren bazı unsurlar da var elbette. Bunlardan bir tanesi inanılmaz adaptasyon becerileri. Böcekler herhangi bir yerde ve herhangi bir koşulda yaşama olasılığı en yüksek olan tür. Bir diğer unsursa böceklerin sayısız tür altında toplanan ve hani kısa sürelerde çok fazla sayıda yavru dünyaya getiren canlılar olmaları. Yani söz gelimi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 91 bin farklı böcek türünün yaşadığı düşünülüyor. Böyle küçücük bir örnek verebilirim bununla alakalı size. Sonrasında balıklar var. Balıklar en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin ikinci sırasında. En derin okyanus çukurlarından yüksek rakımlı dağ göllerine kadar geniş bir yaşam alanları var biliyorsunuz. Ve küresel nüfuslarının 3,5 trilyon olduğu düşünülüyor uzmanlarca. Bu devasa popülasyonda 32 binden fazla türe ait de canlılar yer alıyor. Devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Güle güle. Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Ülkü.

Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatıyorum size. Sırada kuşlar var. İnsan yaşamında hem fiziksel hem de sembolik açıdan önemli bir yeri var kuşların, değil mi? En kalabalık hayvan türlerinden de bir tanesini oluşturuyor. Türün toplam nüfusunun 50 milyarı bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca dünya geneline baktığımızda yaklaşık 10 binden farklı kuş türünün yaşadığı da tahminler arasında. Türün nüfus bakımından en dikkat çeken üyeleri ise güvercinler. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen güvercin ailesinin 400 milyon üyesi mevcut. Araya yarasaları da sıkıştırırım bence. Dünyadaki yarasa popülasyonunu gerçekten duyunca çok şaşıracaksınız. Tüm memeli popülasyonunun yaklaşık %20'sini oluşturuyorlar. Gezegendeki ekosisteminin önemli bir parçası olan ve yüksek adaptasyon yetileriyle bilinen bu canlıların sayısı uzmanlara göre 10 ila 100 milyar arasında değişiyor. Sonrasında sığırlar var. Sığırlar insan topluluklarının yaşamında oldukça önemli bir yere sahipler. İşte bu sebeple dünyanın hemen her noktasında bu sevimli canlılara rastlamak mümkün. Dünyadaki sığır popülasyonunun 1,5 milyar civarında olduğu düşünülüyor. Domuzları da anlatırım diye düşünüyorum ben, hazır intromuz müsaitken. Domuzlar yaklaşık 1 milyar bireyle gezegendeki memeli popülasyonuna ciddi bir katkı sağlıyor. Gıda ve tarım endüstrisi için son derece önemli olan bu canlılar fizyolojik olarak insana olan benzerlikleri sebebiyle de son dönemde biliyorsunuz tıbbi araştırma alanlarında da ön plana çıktılar. Sonrasında koyunlar var. Koyunlar neredeyse tarımın ortaya çıkışından bu yana insan yaşamının bir parçası. Çok sayıda insan topluluğu için temel besin kaynağı olan koyunların toplam nüfusu 1 milyar kadar. Ve sonrasında köpekler var. Tarih öncesi dönemlerden beri yaşamı paylaştığımız tüylü dostlarımızın bizler için ne denli önemli olduğundan bahsetmeye gerek var mı bilemiyorum. Ama dünyada kaç köpek yaşıyor sorusuna yanıt vereyim. 900 milyon civarında. Ve hemen araya keçileri de sıkıştıracağım. En kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin son sırasında yer alıyorlar. 850 milyon bireyden oluşan devasa bir topluluğun üyeleri olan keçiler. Ayrıca dayanıklılıkları ve yüksek uyum sağlama yetenekleriyle tanınan bu canlılara görkemli dağlarda veya uçsuz bucaksız yaylalarda rastlamak mümkün biliyorsunuz.

0: günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonil'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi tutuklandı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum, hayırlı olsun ifadesini kullandı. Personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadığını belirtti.
3: Spor.
2: Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Denizbıdak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho'yla yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

Güle Gül'le de bugün size pek çok farklı hikayeden bahsedeceğim. Şu gençler arasında çok yaygın olan spor ayakkabılar var ya. Bildiğiniz her rengi olan. Böyle giyimi çok da rahat olmayan ama gençlerin çok tercih ettiği o markadan bahsediyorum. Onların yanında iki tane delik vardır. Ne işe yaradığını hiç merak etmiş miydiniz? Öğrenince belki de denemek isteyeceksiniz. Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Bu spor ayakkabılardaki iki ek deliğin aslında çok işlevsel amacı var. İlk amaç ayaklarınıza daha fazla hava sirkülasyonu sağlamak. Bu ayaklarınızın terlemesini önlüyor ve size daha konforlu bir kullanış sağlıyor. İkinci amaç bağcık tekniğinizi değiştirerek ayakkabılarınıza farklı bir tarz kazandırmanızı olanak tanıyor. Geleneksel bağlama yönteminin dışında bu ek deliklerle ayakkabılarınızı daha farklı bir şekilde bağlayabilirsiniz. İnternette de videoları mevcut. Özellikle spor yaparken veya yoğun aktivitelerde bu deliklerden faydalanabilirsiniz. Aslına bakacak olursak bu popüler ayakkabılar başlangıçta sporcular için tasarlanmış. Özellikle basketbolcular arasında bilinen en iyi ayakkabılar olarak isimlerini yazdırmışlar. Üreticilerin bu ayakkabıyı tasarlarken daha fazla nefes alabilirlik için bu açıklıklara yer vermeyi tercih ettiği biliniyor. Kısacası sizler de hani uzun bir yürüyüş sonrası, hızlı bir oyun sırasında ya da sıcak havalarda bu ayakkabılardaki delikler sayesinde ayaklarınızın terlemesini en aza indirebilirsiniz. Rahatlıkları tartışılır. Kimine göre çok rahattır, kimine göre rahatsızdır. Bana soracak olursanız. Gençliğimizde her ne kadar bayılarak giymiş olsak da bana şu anda rahatsız geliyor. İnsanlar yaşlandıkça fikirleri de değişiyor.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: Ebeveynlik özellikle de yeni başlayanlar için bazen zorlayıcı olabiliyor değil mi? Özellikle de iş bebeğin bakımına geldiğinde. Mesela birçok kişi bebek bezlerindeki sarı çizgilerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Bebeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay var. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama bunlar arasında bir tanesi var ki hepsinden daha önemli. Bez değişimi. Genelde hani bebek bezlerinin ne kadar kirli olduğunu anlamak için anneler bezin kenarlarına bakarlar ya, ya da koklayarak tahmin yaparlar. Ancak buna hiç ama hiç gerek yok diyor uzmanlar. Yıllardır bebek bezlerindeki sarı çizgileri görüyoruz ama ne anlama geldiğini hiçbirimiz bilmiyoruz değil mi? Aslında bu çizgiler bezin doluluk oranını gösteriyormuş. Artık öğrendiniz. Sarı çizgi mavi çizgiye dönüştüğünde artık bezi değiştirmenizin vakti geldi anlamına geliyormuş bu. Bebek bezlerinde bulunan bu sarı çizgi kullanıldıkça renk değiştiren bir yapıdaymış meğer. Bilmiyorum daha önce hiç fark etmiş miydiniz? Gerçi artık markalar çok çeşitli. Kaç tanesinde var bilinmez ama bez içindeki emici malzeme ıslanmaya başladığında sarı çizgi maviye dönüşüyormuş meğer. Bu gösterge annelerin bez değişimini daha kolay bir şekilde takip etmelerini sağlayan bir yöntemmiş. Peki siz hiç daha önce duymuş muydunuz bunu bir yerlerde? Bundan sonra sanıyorum daha dikkatli olacaksınız.
1: Oturup da konuşamadık seninle.

üzgünüm. İskoç etekleri, kiltleri hiç duymuş muydunuz? İskoç eteği olarak da bilinen kilt, İskoçlar için basit bir kıyafetten çok daha fazlasıdır. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Yaygın olarak giyildiği dönemlerde İskoç erkeklerinin ülkelerine bağlılıklarının bir göstergesi. Bu sebeple etek İskoçlar için erkekliğin bir sembolü halinde. Öte yandan gündelik yaşam içerisinde de önemli bir işlevi var. Kilt, İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki zorlu arazi koşullarında İskoç erkeklerin en önemli yardımcısı. Ama İngiltere Kraliyeti tarafından siyasi sebeplerle yasaklanıyor. Fakat askerler bu eteği giymekten vazgeçmiyorlar. İşte İskoçya'ya dair en dikkat çekici simgelerden, İskoç eteği hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum şimdi de size, ama iki güzel şarkının sonrasında.

İskoç eteklerini anlatacağımı söylemiştim şarkıların öncesinde. Kiltleri, öncelikle ortaya çıkışı ve ilk örneklerinden bahsedeyim isterim size. 16. yüzyıla gidiyoruz şimdi. Kilt, İskoçya'nın vahşi dağlık arazilerinde yaşayan erkeklerin kıyafetleri. Hatta İskoçya'nın geri kalanında barbarların kıyafeti olarak da görülüyor. Öyle ki yerleşik İskoç halkı dağlarda yaşayan akrabalarına etek giydikleri için kızıl bacaklılar diyerek aşağılıyorlar. Tüm bunlara rağmen etekler İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki soğuk havadan korunabilmek için oldukça iyi bir seçim olarak görülüyor insanlar arasında. İskoç etekleri ekose desenli biliyorsunuz, yünlü ve kalın kumaşlardan üretiliyor. Öte yandan farklı renkteki kiltler farklı grupları temsil ediyor. Ancak her şeye rağmen eteklerin kumaşı ve rengi ekonomik şartlarla yakından da ilişkili. Ayrıca kiltlerin rengi veya kumaşı mevsimsel olarak da değişebiliyor. Bunun sebebi yine mevsimsel olarak değişen kumaş ve boya kaynakları. Öte yandan İskoç eteklerinin ilk örneklerindeki en hayret verici şey eteklerin neredeyse 8 metrelik kumaştan yapılması. İskoç etekleri ilk olarak 16. yüzyılda büyük etek ismiyle ortaya çıkıyor. 8 metrelik kumaştan bahsetmiştim size. Tek parça bir kıyafet, büyük eteğin üst kısmı bir pelerin gibi omuzlardan aşağı dökülüyor ve bütün gövdeyi kaplıyor. Kıyafetin alt katmanındaki etek kısmı ise diz kapaklarının altına kadar iniyor. Yani büyük etek klasik hale gelen ve bugün bildiğimiz İskoç eteğinden çok daha uzun. Büyük etek dağlı İskoç erkeklerine pek çok anlamda büyük de kolaylık sağlamış. Bir defa yünlü kumaş sayesinde sert soğuklardan rahatlıkla koruyabilmişler kendilerini. Öte yandan bu kıyafet dağlık arazilerde kolaylıkla hareket etmelerine, bu sayede de kısa sürelerde yer değiştirebilmelerine izin vermiş. Üstelik kolaylıkla kuruyabilen bir giysi olduğu için yağışlı havalarda bile rahatlıkla giyilebilmiş. Büyük eteklerin bir başka avantajı ise geceleri bir battaniye gibi kullanılabilmeleriymiş. Küçük etek ya da modern İskoç eteğini de anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de İskoç eteklerini anlatıyorum size, kiltleri. Az önce büyük olanlarından bahsetmiştim. Şimdi modern küçük İskoç eteklerini anlatayım isterim. Şimdi İskoç eteğinin bugün bildiğimiz haline benzeyen ilk biçimi 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Bir İngiliz büyük eteğin gerçekten de büyük olduğuna karar veriyor ve bunun üzerine İskoç eteğini ikiye bölüyor. Kıyafetin üst tarafı kullanılmamış ama etek kısmı giyilmeye devam etmiş. Bu yeni eteği giyen ilk kişi elbette kendisi olmuş. Zamanla da yakın çevresindeki insanlar ve şehirliler de eteği giymeye başlamışlar. Kısa bir süre sonra dağlı İskoçlar bile bu yeni eteği benimsemişler. Böylece küçük etek veya yürüme eteği gibi anlamlarda kullanılan etek hayatlarına girmiş. Üstelik kısa sürede oldukça sevilen bir kıyafet haline de gelmiş. 18. yüzyılın ortalarına baktığımızda İskoç eteğin popülerliğinin zirvesinde olduğunu görüyoruz. Ama 1 Temmuz 1746 yılında çıkarılan kıyafet yasasıyla beraber İskoç eteğinin bütün çeşitleri yasaklanıyor. İngiliz kraliyeti bu yasayla birlikte daha önce pek çok isyana kalkışan İskoçların üzerinde bir baskı oluşturmak istiyor. İskoçlar için son derece kıymetli bir sembol olan eteklerin yasaklanması tamamıyla siyasi bir hamle olarak görülüyor. Elbette etek giyme yasağına karşı çıkan, direnen İskoçlar da var ama yasağa karşı gelenler ilk önce 6 aylık hapis cezasına çarptırılıyorlar. Eğer herhangi bir boyutta etek giymeye devam ederlerse deniz aşırı bir yere 7 yıl boyunca sürgüne gönderiliyorlar. Ama etek giyme yasağının bir istisnası da varmış. İngiliz ordusu içinde yer alan dağlı İskoç alayları yasaktan muaf tutulmuş. Hatta her alayın kendine özgü farklı renklerde ve desenlerde etekleri bulunuyormuş. Kraliyet gündelik hayatta etek giyilmesini yasaklamış. Fakat ordu içindeki İskoçlar için oldukça önemli olan bu sembole dokunmaya cesaret edememiş. Kıyafet yasası 1782 yılında kaldırılıyor. Kıyafet yasağından sonra İskoç eteği sadece dağlı İskoçlara özgü bir kıyafet olmaktan çıkıyor. İskoç eteği pek çok erkek tarafından giyilen gündelik bir kıyafet haline geliyor. İşte bu sebeple de sıklıkla yeni biçimleri de tasarlanıyor. Günümüzdeki İskoç eteklerinden de biraz bahsedeyim size. Genelde İskoçya'nın dağlık bölgelerinde zorlu yaşam koşulları sebebiyle ortaya çıkan, daha sonra önemli bir aidiyet sembolü haline gelen İskoç eteği günümüzde de tabii ki varlığını sürdürüyor. İskoç eteği özellikle İskoçya'da ve İskoç nüfusun yoğun olduğu başka ülkelerde oldukça yaygın. Geleneksel törenlerde, işte düğün seremonilerinde ya da spor karşılaşmaları gibi etkinliklerde İskoç eteği giyen erkekleri görmek mümkün. Öte yandan İskoç eteği günümüzde modanın da önemli bir parçası, biliyorsunuz. Oldukça ilginç ve modern İskoç eteği tasarımları zaman zaman dünyaca ünlü isimler tarafından da giyiliyor. Sonuçta İskoç kültürünün önemli parçalarından bir tanesi. Farklı biçimlerde de olsa varlığını sürdürüyor diyelim.

Petite logosunun anlamını daha önce hiç duymuş muydunuz? Hepimiz Petite şubelerine gittiğimizde, kargo aldığımızda ya da hani bir Petite aracı gördüğümüzde o ünlü logoyu fark ederiz, değil mi? Ama anlamını merak eder miyiz? Logolar günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız ama genellikle böyle pek de dikkat etmediğimiz küçük detaylarmış gibi geliyor bana. Bu simgeler aslında markaların kimliğini yansıtıyor. Hiç öyle küçük detaylar dememek lazım. PTT'nin logosundan biraz bahsetmek istiyorum size. Logoda göze çarpan iki tane ana unsur var. Güvercin kanadı ve borazan. Güvercin kanadı hız ve dinamizmi temsil ediyor. Borazansa iletişimi. Bir bakıma PTT bu iki sembolle hizmet anlayışını ve felsefesini özetlemek istiyordu diyebiliriz. Logodaki renk seçimi de oldukça özgün. Turkuaz rengi denge ve stabiliteyi temsil ederken sarı renk ise dinamizmi ve hızlı algıyı yansıtmak amacıyla seçilmiş. Biliyorsunuz ki sarı renk en hızlı algılanan renklerden bir tanesi. Burada vurgulanmak istenen de PTT'nin hızlı ve etkili hizmet anlayışı olsa gerek.

0: Azerbaijan, azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: Güngül'le Gül Güne Gül.
1: En iyiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.

Arkadaşlarınızın uzun soluklu bir ilişkiye başladığında ya da evlendiğinde kilo aldığını fark etmişsinizdir, değil mi? Bu böyle bir kuraldır. Mutlaka hepimizin çevresinde bir ilişkiye başladıktan sonra kilo alan insanlar vardır. Belki de bizzat kendinizsinizdir o kişi. Peki yeni evlenen çiftler neden hızlı kilo alıyor dersiniz? Araştırmaları şöyle bir göz gezdirdim. Bunun nedenlerinden bir tanesi yeni evli çiftlerin daha çok dışarıya çıkması ve sağlıksız beslenmesi. Şimdi bu konunun detaylarından biraz bahsetmek istiyorum size. Çalışmalara göre kadınlar evlendiklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde. İlişkisi olup birlikte yaşayan kadınlar 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayanlarsa en fazla 6 kilo alıyor. Erkekler de kilo alıyor ama araştırmalar evli erkeklerle sevgilileriyle aynı evde yaşayanlar arasında pek fark olmadığını gösteriyor bize. Birlikte yaşayan insanlar obez olmaya biraz daha yatkın diyor uzmanlar. Bilim insanları bu durumun sebebini oldukça basit bir şekilde açıklamışlar üstelik. İlişkilerinden memnun olan insanların kilo almasının sebebi aslında potansiyel eşlerin kendilerini daha fazla beğenmesine gerek olmaması diyor. Yine araştırmalara göre partnerleriyle birlikte yaşayan kadınların bir, erkeklerin ise 2 yıl içinde obez olma ihtimali daha yüksek demiş. Genel olarak evli çiftler birlikte kilo alıyorlar. Bir ilişki içindeki çiftlerden birisi obezse eşinin de obez olma ihtimali %37 ne yazık ki artıyor. Bunun sebebi de davranışların bulaşıcı olması. Birlikte yaşadığınız ya da sürekli vakit geçirdiğiniz biriyle yemek ve egzersiz alışkanlıklarınız ister istemez benzemeye başlıyor çünkü. Bu arada evli insanlar genellikle beslenmesine ve egzersizine daha az dikkat etmeye başlıyorlar ne yazık ki. Ayrıca evli erkekler bekarlardan çok daha az spor yapıyor araştırmalara göre.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

0: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo Ülke.

Akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum. Olmadı.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyomuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.
2: Spor.
1: Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten, bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
0: Bazen 80'ler.
16: Oturmuşum, oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa bir Levent Yüksel şarkısıyla başladık. Aysel Gürel'in yazdığı, Levent Yüksel'in söylediği müthiş şarkı diyebilirim. Şarkının bir normal versiyonu var, bir de remix. Ben remix'ini çok daha fazla sevdiğim için bu şarkıyla başladık. Rivayete göre Aysel Gürel eşi terk ettiğinde yazmış bu şarkıyı. Retro'ya Pınar Aylin'le devam edeceğiz ve tempomuzu hiç düşürmeyeceğiz. Bekletme, şimdi bizimle.

Onu tanıdık 90'larda, inan 98 çıkışlı Anlatmak Zor şarkısının ardından bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edeceğiz. Ama bu sefer İzel seslendiriyor. İzel'in bence en başarılı albümü.

şarkısı İbret Alem. Şarkının iki versiyonu var ve biliyorum birçoğunuz akustik versiyonunu daha çok seviyorsunuz ama ben bugün normal versiyonunu çalmak istedim sizlere. Retro'ya devam ediyoruz. Robert Hatemo'yla bir tık daha tempomuzu yükseltelim. Sanatçının çıkış şarkısı ve unutulmaz klibi ister istemez benim gözümün önüne geliyor. Efsane

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
15: Radyo Ülkü.

Tasarımdan şahane bir Arnavut eskisi. Bu şarkının en önemli özelliği, belki daha önce de söylemiş olabilirim, Türk popüler müziğinde baştan sona tüm vokallerin iki sesli olarak yapılmış olması. Şarkının tüm şan kısımlarında arkadan ikinci sesten de bir Candan Erçetin vokali yürür gider. Gülşen'in ilk albümüne gidiyoruz. İlk albümdeki çok keyifli cover'ı Delisin şimdi retroda bize.

Harun Kolçak Ölürüm Elinde sonrasında yavaş yavaş retronun da sonuna geliyoruz. Retro'ya Demet Sarıoğlu ile devam edeceğiz. Yıldız Tilbe Kenandoğlu, Özkan Uğur, Sibel Sezal ve Demet Sarıoğlu vokalli bir şarkı dinliyoruz. Gönlünce Yaşa.

Sözler ve beste Bora Eboğlu'na ait. Daniel Fincher tarafından da aranje edilmiş. Klibi ise Demet Özgencil yönetmenliğinde çekilmiş. Oya Bora şarkısı Yalancı Sevgilim sonrasında bugün de retronun sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Kenan Doğulu'dan 1994 yılından. Şarkılarım sana doğru. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Denizbudak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı, Liva.

0: olmak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
6: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
3: Radyo Ülke 24.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: dondurmacılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Doğru çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho'yla yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
5: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
14: Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: bekliyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başlayın. Çocuk uyutuyoruz.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: En iyi müzik, en iyi program.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Aznur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
3: Seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyar. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde,
1: Radyo Ülkü.

kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum. Her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızıyorum. Özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar.

Al elimdeki her şeyi, al vereyim. Seni gönlüme öyle sarıp seveyim. Ne olur, ne olur bu gece yanına geleyim. Gideceksen eğer ki, gideceksen eğer ki bu son dileğim.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Ülke. Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben diken.

Sen karşı kıyılarda İstanbul nafile. Böyle mi biterdi eski aşklar?